kereb sun borom te kereb sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma al khuyuri baqi shururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran